0: Tanıdık öyle çık ki. Bizi ağaçtı, ağaçtı çıkmadı. Bizim sizi kıtlı yıkmalar ağaçtı. Bu şıkkıdı böyle. Ama da ağaçtı alışkı, sıvayıştı. Tihim kıtalı zikir. Bakın şey kırım. Kırım şahım. Mikşat kırıkı. Ayuç kitani hiç satmaz tabi ciltimizler. Kana ciltimizdesin sıkı. Ben kitadam sıkı. Ama açılmadı kitada. Bizim bir sıkıda. Dolunlar kokuş. Bir başı da asıydı. Dolunlar da kitani gitmesin diye kıkır. Mozin kitlesi de kalkmazlar. İşler hızı ki akı.
1: Ağına kalkmış.
0: Atak patat ayına pısız günahı yükseltmiş. Dönüş çıktı. Bakışıdı. İkimiz iş karşısı sürekli.
2: Bu kuyruğuş yok.
3: Bu kuyruğuş mu bu?
2: Bu kuyruğuş yedik çınar.
0: Şimdi bir şıkkı artık kirlilerini al. Bakurdunu artık çıkmışlarına çıdıkta tutmuş kalasını sıkışıydı. Nıhkı kere. Sami şıkkıda işte olursun. Kuyruğunu al.
4: Jaus mit am Hut und Schla Nyamsana, and is Zain am Nap or Nuchalk Radio, broadcasting from sovereign Nuchalk territory.
5: Hi, get you.
6: Not a kid.
5: You don't put to see.
6: Well, I put something. And then I came to the scan up on foot. A smith. A stick of them start. A stomach. Which sells to it. na small sort no matter to talk now wakit kelstes la komais chemlaishna to talk now as kuchna stutem stemat ach kutzikiene motat hast Sotinatahta. As Nemut to them touch his soul, what caught a soul, the Amatat hot sweet. A note a good to not wait us to sort the kids to not wait us to sort. A note a good cook to his look. No hems to next. We hit the gets the pup did that. He's got the mouth.
5: The hem leg?
6: No, the pup did good yourself enough. The hem legs, the column. The laws to them let a moment that or let a sinus to cold mouth as to let you care. The night system to my father's just a night to allow her. But out of the sister or that, naturally what they would out. The pickouts get them six of my couch a lot. Nashly one out of the toilet. Getting in it out. A line of home to the kitchen is it. The line out stood the six mic. I see so what it's a lot. After Nicholas Jesus and the night gets. Only stand to the water hall, the money down the ditch day hunk. Lala money. The place like what has cut off, but at the sunset has that the day homeless. I'm sorry.